0: Hatırlar mısınız Lale Hanım?
1: Nasıl hatırlamam Barış Bey?
0: Fevkalade hazin bir şevval akşamı size rastlamıştım.
1: Aman Barış Bey, şevval değil, teşrin olacaktı.
0: Olur mu? Olur mu sultanım? Fafur güller ve çeşme bülbüller terennüm ederken ben sizi kuşelerde aşikâre ayak üzere görmüştüm.
1: Ah ah, zaptur abdalemden kalkalı ulufeyi bu dünyaya tutmuştu.
0: Tutmuştu, hatta bir seferinde bizzat kayınpederim ve kayınvalidemin ve akrabayı ehli örfün. Aynı böyle divan-ı mumlar gibi ve bahusuz fiilin nameşru etmeleri bir hakkın gözümden gitmiyor.
1: Filhakika, namdarları bükelâ-i tabi olup hep bu makulelerden olmuştu.
0: Olmuştu, olmuştu.
1: Ah ya siz, ya siz?
0: Ya ben, ya ben?
1: Harem-i Hümayun'a hilaf-ı kanun girizgâhta bulunmuşsunuz.
0: Elbette, elbette. Şoğul mektebi âlem-i nizam-ı intizam vasfa gelmezdi de bulunmuşsak ondan bulunmuşuzdur elbet.
1: Biz dahi fevkalade hazin ve perişan bir melce bulamayıp ac ve taksir-i lezillet-i aş çekerdik.
0: Aş çekerdik. Neyse ki o günler geride kaldı yani.
1: Allah'tan.
0: Allah'tan geri kaldı ve sana rastladığım için ne kadar da mutluyum yani şu günlerde.
1: Ben de çok mutluyum.
0: Yok, açık konuşmak gerekirse son derece şanslıyım sana rastladığım için.
1: Ben de mutluyum, ben de şanslıyım.
0: Canım, senin şanslı ve mutlu olman ayrı konu ya. Ben ne kadar şanslı olduğumu artık sana sormadan söyleyebileyim şurada rahatlıkla.
1: Tamam, bana sorma canım. Ben sadece ben de mutluyum, ben de şanslıyım.
0: Hayır, sen de şanslı, sen de mutlusun. Onlar ayrı konu. Ben sana rastladığım için şanslıyım.
1: Aynı şekilde ben de sana rastladığım için.
0: Aynısı aynısı yok. Erkekle kadın arasında bir fark vardır. Ben şanslıyım, ben haklıyım. Tamam. Erkek karar verir böyle konulara yani. Aynı olarak kabul edemezsin bari seni.
1: Karşılıklı oturup konuşuruz.
0: Canım ne münasebet, bununla karşılıklı konuşacak ne var burada? Ben şanslı olmak için sana mı soracağım
1: yani? Sen
0: evin
1: başından böyle yaparsan biz
0: kaçırır. Böylesi şimdi sen, başı sonu olmaz. Düşün ben ne kadar şanslı olduğunu sana soracağım. İyi mi anlamadım?